Gotiye roj baş, roj baş, hevala heja ji Bursa'yı silav dişinim ji were, ji were hem yana stranek yapış tuqazım ji bo kure mine Hasan ve Emircan.

Bele gohdarên hêja Selma gotiye em Selma yani Selma gotiye em ve jı bingole gohdar dekin stranin ve pır kefu bıxweşiye gotine gotiye Selma hanım udreze deki ca stran heye goti ez diyariye ve dekim em pır spas dekin Jan Arslan dreze deheye u pış reji emi Le Aynur Seyitkan Sevinç lekin jibote u jibon mebe.

Bele, Dinarin Aziz, Bres Özcan Goti, Kılama Şuan Perver, Hattım Dohoke, Jibu Evin U Evindare Bilavere Goti'ye. U Lisser Mijara Mea Zarokan Peyam Şandiye, Dure Ezi Binerim. Bele, me gotu buçu, me got jibu zaroka ne gotinin me, tevgerin me mühime. Yani dema emce zarokin, kare bejin, dürüst bin, bakıl bin, yanji cihati bin, u satıştin ku em duhazın, juan buhazın, u em bevecin ku her veki din. Minak pırı. Em jibu an, juan tişteki bu kazın beri her tişti dve em de jiyana kwede ve nişan bedin em bikin ku bila juan rebe ben minak yani ne bi gotunan bi kırınan em nişan bedin ger em bu kazın zarokin me dilpak bin dve em bu kwe bibin minaka dilpakiye u vekidin emi herin servet koca kaya guhtarkı.

Bele, dinerin aziz, gotiye ku selamu aleykum ji Stembolê, Şakir Kaya em ve pir hez dikin, ji kerema xwe un karibin, Hozan Aytaş doktor lexin, ez Hozan Aytaş doktor dukazim gotiye. Le, me got ku seri sıba emusa sıtranin bi kef u coş le dixin, jibu ku em şiyar bibin, em bin ser, hem de ku em dabin ser piya. Brez de le dreze de kija stran hebe em diyariye te dekin brez Şakir Kaya em pırspaskın jubo peyama teya hoşik u brez goti zarokin me jiyana me ye hevlu qiretu kedin me ye armanca me bila yani armanca me bila jiyana wan jiya me hoştir bebe gotiye bi Türkiye nimi santi ez verger edikim em jibo wan henin gotiye em jibo viyajı dijin gotiye le ser mijara me usa goti yani me ji got ku jibo zaroka gotinin me ne mühime tevgerin me mühime bele rast em jibo wan henin eku yani

Mihemed her tüyi her Resul Nebiye ahir Jiba Allah-i Ekber Riya deye riya me Miftah her qeflu qeyda Jiher pırsara seyda Doktor eşu derda Her tüyi roniya me Kesi bike sebati Beyte heta vefati Ewe ehli necati Riya deye riya me Serte peygamberi me

çiye Alo, lauke ki cüle mekiye Şu hez kiriyek bu yeşi hal diye Sırrı kaytana, hudani bas bu kalitana Ev yare hatunu, çabrak

Hırve, cara evvel Serokê Banka Navendiye Türkiye'ye deçe Suriye'ye. Serokê Banka Navendi Fatih Karahan, li Şamê bi Serokê Banka Navendiya Suriye'ye Muhammed Safet Raslan re hevdîtin kir. Dinabera bankaya navendiyen her du elatan da peymana hesabı mevdua deye liraya Türkiye'ye hat imzekirin. Jibo heca sala be qeydin teqez dest pekirin. Hecacin ku sala peşiya mevi herin aqim piroz ve garibin hatta hecde tebaqe jisar e devleti qeydin xoe bike. Jibo vizeyji dve pasaportin hecacan herikim hatta bisti mijdara 2027'dan derbas bife. Li Feteya, Mulayê, Şewata li daristanan hatı bu kontrol kırın lejiber tesira baye zede daristan disa şewiti. Li Çine'ye aydın eşi agır bi daristanı ket. Jibo ve mirandına şewati hem ji hevaye hem ji jibejaye xebat devam dike. Li İspanya'yı jiber hevaya germ küçe u kolan valapun. Li Hollanda'yı plajen lahaye tejipun. Li Almanya'yı hava siyune bile germ bu. Li Brezilya'yı jiber bageri pinç kez mirin. Li Şili'ye jiber bager u barana kış ve sedan kez hatın tahliye kirin. Li Herime kelkela germa havine. Velati jiber germa havine nikarın idare bikin. Pispor li ser germa zede hışyariyan didin u dibejin dive nekweşin kronik u ehtiyar Dernek evin derve. Guhdarin Aziz, Bültena Meqediya, Bıxatriye.

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Taban abi ha sen akşam ne bileyim ne kıvara ya Ders çizgi
2: Deser o
1: Ya sen gibi ya

0: Hon qurbanı zarı xelkiye bin ha. Çepke bluz kazmanı tekevi.
1: Xiz xizame ya.
0: He he he.